0: 无公害农药，
1: ziyansız yeziklik dorusu。
0: 果树，
1: meyvelik daraq。
0: 天然，
1: tabii。
0: 一起学新技术，
1: birlikte yeni texniki ügünüş。
0: 有益微生物，
1: faydalıq mikroorganizm。
0: 农技站，
1: yeziklik texniki punkti。
0: 邀请
1: ，teklif qilish。
0: 产品
1: ，mahsulot。
0: 残留
1: ，qoldiq。

0: 今天的双语文化方板块，我们来说说为什么说治虫不如防虫。
1: Bugünkü Koç Dil Medeniyet Koçisi sahibimizde